0: teşekkür ederim. Eğitim kredi WhatsApp kredi kullanıcılığı var. Yükür kullanıcılığı var. Yükür kullanıcılığı var. Yükür kullanıcılığı var. Yükür kullanıcılığı var. Yükür kullanıcılığı var.
1: Person about 30 seconds from person at 1851 Columbus Boulevard, resume my status. Repeat that, sir. Person about 1851 South Columbus Boulevard, resume my status.